0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Rondo La Major, Cuthaki Yevlarayınları Hamar, Katarume Viyennakan Ansambla, Menakatar, Paul Guggenberger.

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Vem radyokayani yeterum, hamaşkarayın dasakan yerajıştüsyon haortaşarne. Herinak, Daniel Yerajışt.